0: Hit FM. Doyma tingle.
1: Duydum yaman, yarım yalan sözlerinden bir kara. Emma sasan, ahır yalan diye kaldım.
0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Football Time. Dusan Badanjumagiche. Soat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 GHz. Bosh hakam Shirin Ghofurova. Bosh homiy Manol.

0: Hit FM. Daima dinle.
1: Seni diye ağrılar bir çare yüreğim. Lahza otmay sağlanır sabar.
0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Again.
1: Drive-show. Dushan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Assalomu alaykum, xormaylar tuzumisizlar? Manzurani unutsaydim o seni degan ashulasini eshitdik. Shu yoshligiga qaytardi-da o'sha paytlarda. Nasa hayot ham ashulaba bo'lib yotgan edi-da o'zi. Eshitamizmi shu ashulani? Nima deysizlar?

Drive-Show. Dusyan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.